0: Merek 16 Bey.
1: Benim de o imaj servisi değil, ikonik sefer bu.
0: Efendim?